Bahattir sevimir necdini rakil, bişi canı kucumel hareke veki. Vakti ekemi dakındala bu geçi demirini kılı kılı efek yanı kuca zene bahmene. Bingirde esmer üzeri akala bahmene. Devere büskünü edber serimi kevna udiat avdali halki. Vakti ahas emir kılı bandın sermino. Devazen de badayı gürbün ezera. Bekir hıyarın eli kem kıdal ben serimi beni.

aradım kısmete her yazarı. Ne cüker isken bile kavcı her yakdık çine peşadını. Aradım kısmete kurmuk geze çöle ve

Herede para haya sardı. Ne dedi işte ile gemari sıkıntı ortaya. Evalin sekran o serkoşaya. Dez bırak eşi beraya. Gerede doğru baba amre.

Aliye'nin kodervayı çafkan yıl meydanıya ko belgeye ka biryariye ko bankana vindiye Suriye belaf kirna ko tedeji ko Rewaziye nu ko dabariye havaliye kodervayı da hene Ulu gora ve ko biryariye ji banka u ko pagerdaniye ko Pev hav guhartına ka da vira mecburin Ko havaliye ko birya torin jihaneyin ko wiki Muna germiye o vasatın ko ili kotena ve lirayın Suriye'de ben Khanduya van u evko agahiye pişti ve ko Yeki hatına ko para parızgaha bankana vantiya habuna briyarekiye Ko vasajı red bu kurbun U evi ekşi ko gomanin liser rastiya ve belgeyeci çeydike و کرنا دریای سینور که یروبه یکو تفکرا در بسپوناری و یکو در دریای سینور ایکو یروبه یکو لپرزگه ها حسکه رسپه کریا و افجی که نیشانا و گره که خزمت گوزری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومی که یکم این ریوایی این که هاتنا پیشوازی کرن و همویی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی هاتنا کرن Ama da kırına navında koşuştuna gurçukan lıxan şeyhune karin gu ama da kırına navında ka şuştuna gurçukan ko daliziya le bajare xan şeyhune le gunda variye dilbe bavar davam dike vavji ko navında bebeştigireye navında şaha Süleyman Ali kariya be ku haf kariya re beberiye tandrostiye ko de ama da kırında ko hizmetin nakhaşin ko gurçukan bike. دیتنا گوره که به کومی لده رزوری ده ببری آراغ هندونه ده رزوری ده کندیا کول آلی روش هلا تا گورستانا باجاره که الموره یه که گوره که به کومی سه که چه سادین که نناسته نهتو که حاطبون دیتن او که دزگهین که پروردار رایه لیجی ها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه

Elşehte kesker ku Arman Javan havldanan awa ku salen pejda bekejin qonaq hake bitavahi de kam bi rengi normal ben urumata jiyane vegerinin. Brez Arjan Sali saroge ku melayan avnetawai lise rawşahayi şiro vegir ku derfeteke rastina u berdeste. Heye jibu vegu hessineke bilez bu qonaqa peşkeftin ali Suriye namaza bi saya çafkanya berdest. O bir yardariya kolektiv akuji helare xistinin civaka sivil ve hatiye nişandan.

ere derveş dolele kaçe emnet mole gizor izav işte nave ere mal krabe emnet mole gizor izav işte nave emneşledi ve kone kere şi arabi bisu çar suni mer kutala vidali ve nave devesi ve ke emersin ge kona bi kuta erde bere kona bi de tireji tave bu kade emsun kolye pişi devreşi avdi delali dile kome kaseki.

Gadarvan in hesha pishti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidesti xe. Jarek edin dibestarge hek jibon mal bedu mevanin kudikirliye rehati buni dinava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki naharasti her ikinek be hem paya bir sedan malbed o meyvanan te. Jiber ku evved gere cihye xa veki yek ji cihin xozayin heri ber bicav in heremi. Gula bu avin xayin aram nebatan havaya havini ya sartin askirin ku evdeke veki şineke rojane. Jibu kesin kudu xazin jakara balıkhi ya bajir birevin.

Kovalyen Kodervayi, Çafkaniyen Meydaniya Kobelgeyeka, Biryariya Kobankanaviyen diye, Suri Belaf Kirna Kote Dejiko, Rivaziyen Nuko Dabari Havaliyen Kodervayi de hene, Ulu Gorave Kobelyari Jibanka Uko Pargerdaniye Ko, Bev Havgu Hartına Kada Vra Mecburin, Ko Havaliyen Kobelya Toren Jihaneyen Kovaki, Muna germiye o vasatın ko ili kotena pelera in Suriye de ben khanduya wan wafko agahiye pişti ve ko yeki hatına ko para parızga haban kanavanti ya habuna briyare kiya ko wasaji red bu kurbun o avi ekşi ko gomanin liser rastiya ve belgeyeji çeydika. Ve kırna deryaya sinur ko yorubaya ko tefkara darbas bunari ve ko de deryaya sinur eko yorubaya ya ko leparzgaha hasake yedespe giriyo ve evji ko nişana ve gera ko hizmet gozeri indi navbera Suriye ve Iraqi da ve yak komen ko yakem en rivayen ko hatina peşvazi giren o hamuye ko amada kariyer bu ko hesin kırna ko kuru barin ve jihatina kirin. Ama da kırına navında koşuştuna gurçukan lıxan şeyhune karin gu ama da kırına navında ka şuştuna gurçukan ko daliziya le bajari xan şeyhune le gundavari edile be bavar davam dike o evji ko navında bebeştigireye navında şaha Süleyman Ali kariya be ku haf kariya reve beriye tandrostiye kodi ama da kırında ko hizmetin nakhaşin ko gurçukan bike. دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده به بریا را گهاندونه دیر زوری کندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجاره که ال مورایه یه که گوره که به کومیسی که چه سادین که نناسته نهدو بوحاتبون دیتن او که دزگهین که پروردارداریه لیجیها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه. گراندن جنازه سوریه جلبنانی که مازن لوشه و بریاته که لین گیشتی جدستای گیشتی یا که دریای گمرگه ده را گهند یک جنازه هفته و ششوالات یان سوریه

Afrin'e serdana gündü bajaru genwe dike. Briz xero Daud berpirse harema Afrin'e diger reveberya haremi, revebere karubarin siyasi u tekliyin gişti, uşan deyek jere reveberya haremi, serdana ke meydani li çend gündü bajaru gen harema Afrin'e gir. Dedema serdane de şande dinişte cen gündü zarede, aqibe basile, celibri, u xereb gire civyan.

ver. Em kişin davaya xerekamaya iro. Kwa juliye ne bora bu? Briya radio delal. O gelik spas, jbuk ahtar kirinawa. O her tüm, hundi keyfu xaşiye de biminin.

Geçtin nav verastan bole hele ve ko pargandin e ajit ko Türkiye geçtin e xayin ko asim hani dina vera bal ferge hada ko sabaha ko go keçengel ko Istanbul'e u ko bal ferge hana ve devleti ya hele bedajin mukerinem.